0: Yani işte başa çıktım.
1: Bu başa çıktım.
0: Falsifies no answer in Instagram.
1: Copy.

0: Tabii tabii bu sesi duyayım. Tam gideceğiz ama.
1: Case number is 5503-5503.
0: So cool, thank you.